Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. İster iflah olmaz bir klasik müzik tutkunu olun, ister klasik müzik keşif yolculuğuna yeni çıkmış biri. Eğer müziğin kalbine yolculuk yapmaya meraklıysanız, Çalgıların şarkısından daha cana yakın bir yol arkadaşı bulamazsınız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve Çalgıların şarkısına odaklanalım. Bugünkü programımıza müzikseverlerin hafızasında özel ve önemli bir yere sahip olan Verdi'nin Rigoletto operasından Gilda'nın aryası ilham veriyor. Caro nome.

19. yüzyılın köklü virtüöz geleneğini temel alarak listvari transkripsiyonlar yaratan Ivar Mikasov, Verdi'nin Rigoletto operasından Caro Nome adlı aryayı kendi yaptığı piyano düzenlemesinden seslendirdi. Listvari düzenlemeler demişken, Avustralya doğumlu virtüöz piyanist müzikolog, besteci Leslie Howard geliyor hemen aklımıza. Ünlü piyanist bir dizi Liszt resiteli verdikten sonra ünlü bir plak şirketi tarafından Liszt'in tüm eserlerini kaydetmesi için davet edilmiş. Bu davet 94 CD'lik bir kayıt rekoru kıran bir başarıya yol açmıştı. Franz Liszt'in solo piyano eserlerinin tamamını kaydeden tek piyanist olarak tanınan Leslie Howard, şimdi Rossini'nin La Promessa Söz adlı şarkısını Liszt'in piyano düzenlemesinden seslendiriyor.

List uzmanı piyanist Leslie Howard, Rossini'nin 12 şarkıdan oluşan Soare müzikallerinden La Promessa adlı şarkıyı Franz Liszt'in düzenlemesinden seslendirdi. Rossini'nin müzikal fikirlerini koruyarak bestecinin şarkılarının cazibesini arttıran Franz Liszt'in transkripsiyonunu muhteşem bir şekilde yorumlayan Leslie Howard'dan sonra çalgıların şarkısında sırayı doğuştan şarkı söyleme yeteneğine sahip cello alıyor.

Ve Roser repertuarının en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Alfredo Piatti'nin Verdi'nin Il Trovatore operası üzerine anımsamalarını cellist Adrian Bradbury, piyanist Oliver Davis eşliğinde seslendirdi. 19. yüzyılın önemli cellistlerinden besteci Alfredo Piatti, sevilen operaların temaları üzerine virtüöz cello parçaları bestelemiş, Verdi'nin operalarını yeniden düzenlemişti. Sevilen opera aryalarının ya da şarkıların enstrümantal düzenlemeleri müzik tarihinde her zaman popüler olmuştur. Obacı Clara Dent bu geleneği sürdürmek istemiş olmalı ki opera aryalarından oluşan albümüne Primadonna adını vermiş.

Clara'dan Prima Donna adını taşıyan albümünden Rossini'nin Armida operasından D'Amor al Dolce Impero adlı aryayı Andres Tarkman'ın Oboa düzenlemesinden seslendirdi. Sanatçıya Leipzig Mendelssohn Oda Orkestrası eşlik ediyordu. Göz kamaştırıcı operatik fantaziler konusunda uzman olan İspanyol keman virtüözü ve besteci Pablo de Sarasate, Rossini'nin ışıltılı temalarının etkisi altında Rossini'ye saygı duruşunda bulunurken dinleyicinin kulağını memnun eden gösterişli bir fantezi bestelemiş.

Sarazade'nin Rossini'ye Saygı Duruşu adlı fantezisini kemancı Tian Wayang ve Markus Hadulla'dan dinledik. Çalgıların şarkısı, bugünkü programımıza ilham veren Verdi'nin Rigoletto operasından Gilda'nın aryası Caro Nome ile sonlanıyor. Farklı bir kılıkla dinleyeceğimiz aryanın keyifli düzenlemesini Passo Avanti dörtlüsünden dinliyoruz.

Keman, cello, gitar ve klarnetten oluşan Passo Avanti dörtlüsü Verdi'nin Rigoletto operasının sevilen aryası Caro Nome'yi seslendirdi. Bu haftaki programımızda düzenleme ve doğaçlamanın verdiği keyifle bitiriyoruz. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu. Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar, Borusan Klasik.
0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.

www.bugünilkolaraktaarcığımızda Bugün ilk olarak da ağırcığımızda döneminin önemli bestecilerinden biri olan Max Bruch'un bir eseri var. Viola ve klarnet için yazılmış, zarif, derin, içli, duyarlı ve duygulu. Bana sorarsanız kendine özgü bir görkemi, cazibesi olan eser. Beni etkiler, her seferinde ilk defa dinliyormuşum gibime geliyor. Sanki melodisi değişiyor da ben tanımıyormuşum gibi. Ya da şöyle tarif etmeye çalışayım. Bir güzelliğin her seferinde farklı bir yanını keşfetmekle eşdeğer bir duygu bu. Tanışmadan da öte yani. Aslında yaşamın içinde yaptığımız en önemli hata bir eseri, bir insanı, bir konuyu çok iyi bildiğimizi, tanıdığımızı farz etmek ve buna inanmak. Bu bizi ihmale ve kayıtsızlığa götürüyor. Halbuki insan sürekli geliştiği için bildiğini sandığı her şeye her seferinde yeni bir gözle bakacak ve bundan farklı bir anlam çıkarabilecektir. Bunu fark ettiğim andan itibaren yaşamın içinde ben bunu biliyorum zaten diyerek neleri es geçtim acaba diye çok düşünmüşümdür. Max Bruch 1838-1920 yılları arasında yaşamış bir Alman romantik dönem bestecisi. Sahip olduğu yüksek yeteneği sayesinde besteci, eğitmen ve orkestra şefi olarak uzun bir kariyer yapmış. Geleneksel Alman romantizmi içinde eserler vermiş bir bestecidir. Birazdan dinleyeceğimiz eser zengin melodisi, derin romantizmi ve içerdiği duygusallığı ile en çok çalınan eserlerden biridir. Elimde Howard Griffiths'in çok güzel bir kaydı var. Oradan dinleyeceğiz ve bu kayıtta klarneti İstanbul Devlet Opera Balesi üyesi Ecesu Sertesen çalıyor. Max Bruch güzel ve etkileyici melodilerin bestecisi olarak tanınır. Üstün orkestrasyon yeteneği sayesinde eserlerini klasik Alman romantizm geleneği içinde bestelemiş. Max Bruch dinlediğimde içimde çarpışan hiçbir şey hissetmiyorum. Sade bir güzellik, sorunsuz, sınırsız, milliyetsiz, tek bir dünya, aynı John Lennon'ın Imagine adlı şarkısında vurguladığı gibi bir dünya, saran, sarmalayan ve kucaklayan bir dünya. Buyurun, klarnet Ecesu Sertesen, viola Kyungmink Park ve şef Howard Griffiths, orkestra ise Orff Wiener Radyo Senfoni Orkestrası. Bruch'un Viyana ve klarnet için bestelediği Double Konçerto'yu seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki bestecimiz Brahms, Alman besteci, piyanist ve orkestra şefi. 19. yüzyılın ikinci yarısının en önemli romantik bestecilerinden. Brahms istekli, enerjik, müziğe tutkulu tarzıyla daha gencecik bir müzisyenken bize çok değerli ve güzel yansıyabilmiş. Hep kişilikli bestelere imza atmış bir değerlimiz. Klasikle romantik dönemi kendine özgü harmanlayarak farklı bir yansıma elde etmiş nadir bestecilerden biri. Brahms yaşamın içinde yaşadığı zorlukları sergilediği otokontrol, özdisiplin ve özgüven sayesinde hem hayatını hem sağlığını hem de Tanrı vergisi yeteneğini sergilemeye fırsat bulmuş ve yaptığı çok özel müzikle dünyayı zenginleştirmiş, müziği kutsallaştırmıştır. Müziğinde ihtişamın yanı sıra vakar ve onur vardır. Bir o kadar da saran, sarmalayan bir sıcaklık. Ne mutlu bize ki bunu algılayabiliyoruz dinlerken. Brahms hem yumuşacık hem ihtişamlı hem sevecen olmayı denkleştiren bir müziğe sahip. Hem mesafeli hem sevgi dolu yansınabileceğini ondan öğrendim diyebilirim. Ha, becerdim mi? Orası şüpheli. Bugün besteciden Haydn'ın bir teması üzerine yazdığı çeşitlemeleri dinliyoruz. Tam bir zeka ürünü. İnsana yaşamda karşılaşabileceği sorunları nasıl çözebileceği konusunda ilham verir. Çeşitli ve zengin bir zeka ürünü aslında ama bir o kadar da bilgi birikim gerektirir. Neredeyse insanın yaşam görüşü kadar birikime sahip olmak gerekir. Çeşitlemeler bana elimizdeki değer, beceri, yetenek, imkan gibi daha ne derseniz deyin veriler ile uçsuz bucaksız neler yapabileceğimizin kanıtıdır. Bir konuda tıkandığımı hissettiğimde hemen çeşitlemeler gelir aklıma. Çözüm bende nasıl olsa deyip rahatlayıveririm. Zira çeşitleme insanın yaratıcılığını arttırır, kendini ifade etmesindeki engelleri ortadan kaldırır, önünü açar. Carlo Maria Giulini, Viyana Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Schubert'in Empromptüleri dörder parçalık iki dizinde toplanmış. Biz 899'un içindekileri dinlemiştik. Bugün 935 dizinindekileri dinleyeceğiz. Schubert'in ezgilerinin yol açtığı parlak, zarif ve zengin tınılar belki benzersizdir. Ancak dinlerken yol açtığı duygular, yarattığı ümit ve heyecanlar çok daha fazladır diyor Franz Grillparzer onun eserleri hakkında. Schubert bir temayı alır ve bütün enstrümanlardan geçirir ama bunu aynı anda değil art arda yapar. Bu ona özgü bir besteleme tarzı ve ezgi dolaşır etrafta. Bu tarz dinleyende tatlı bir heyecan ve merak dalgası yayar. Kendinizi oluşacak sürprize doğru akışa bırakırsınız. Sonuçta dinamik, zarif ve güzel yansıyan bir eser dinlemiş olmak, müzikseverin kendini yenilenmiş olarak hissetmesine neden olur. Bu zarif piyanolunun piyanoda yarattığı harikalardan biri olan füg tarzında başlayıp nerelere gittiğine hayran olunacak nefis empromptülerde iki elin farklı kişilik ve duyguyla yansımasına, iki insanın sol elin davudi sesine, sağ el tatlı cevaplar vermesiyle gelişen sohbetine, atışmasına, tartışmasına, bazen yalvarmasına, sonunda uzlaşmasına, sevgisine tanık olacak Schubert'in her seferinde nasıl temalar yakaladığına bir kez daha hayret edeceksiniz. Her daim zarif ve güzel melodiler bulabilmiş bir besteci Schubert. Hüzünlü bile olsa çok güzel yansımayı bilmiş bir besteci. Bunun yanı sıra sol elin büyüsünü yakaladığı bestecidir. Seslendiren Alfred Brendel ise seslendirmelerinde sol elin dayanılmaz cazibesini öyle net sunar ki size, bunu yaşama taşıyıp beynin iki tarafında harekete geçirmek mümkün. Bir kulağımızla değil, iki kulağımızla tüm söylenenleri dinleyebilirsek, her iki kulağımızdan girenler ortada buluşup bizim görüşümüzü belirleyecektir diye de düşünürüm. Ben öyle düşünüyorum. Hepsi birbirinden güzel bu eserleri. Değerlim Alfred Brendel seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Geliyoruz benim pek sevdiğim bir başka besteciye, Richard Strauss. Yüzeyindeki duygu, melankolizm, hülya, derinlik ve uçuculuk dinleyeni başka bir dünyaya taşıması ile öne çıkar. Güçlü bir orkestrasyon ile demin saydığım tüm öğeleri çok net anlatabilmiştir. Renkleri parlak, müziği cesur, öyle bir besteci. Dinleyeceğimiz parça ise Couperin'in üslubunda bestelediği bir dans süiti. Tanıdığımız Strauss'tan farklı, tam yansıttığı döneme öykünen ancak kişilik özünden de ödün vermeyen bir üslup. Ben bestecilerin bazen kendi kalıplarından çıkıp tümden değişebilme başarılarına çok saygı duyarım. Nefeslilerin nefis bir girişiyle başlayıp nefis bir ses ile devam eden hünyalı masalsı bu süiti Rudolf Kempe yönetiminde Staatskapelle Dresden seslendiriyor. Richard Strauss'un geniş kapsamlı, parlak, aydınlık bir müziği var. Romantizm hakimdir, kederden boğmaz insanı, umut doludur. Bu özelliğini Kupre'nin nefis temasına da taşımış. Dinliyoruz efendim.

Doğacak ülkesini, insanını, doğasını bize çok güzel anlatan, aydınlık bir müziği olan bir besteci. Müziği hiçbir zaman karanlık değil. Hüzün ve acı var ama çok koyu değil. Dolgun ama tortusuz. Sonu aydınlık, öyle diyeyim. Güçlü bir orkestrasyonu var. Dolu ve zengin yansır. Bakır nefesleri çok güzel ve yerinde kullanıp melodinin değerini ve gücünü arttırır. Bunun yanı sıra oda müziği için yazdığı eserlerde sıcak, sakin, duygulu ve duyarlıdır. Müziği tam bedeninizde hissedeceğiniz bestecilerden biri Dvorak. Bugün bestecinin ülkesini anlatan müziğiyle bitirelim programı. Hep derim Slav müziğinin içinde yaşamı anlatan nefis bir dans var diye. İki tane Slav dansı dinleyeceğiz bugün. 16 tane olan dansları besteci iki dizide toplamış. 8 tanesi Opus 46, 8 tanesi ise Opus 72 başlığı altında yayınlanmış. Bugün Opus 46'dan iki dans getirdim size. Ancak orkestradan değil de piyanodan dinleyeceğiz bu sefer. Hoşuma gidiyor benim böyle dört el ya da iki piyano seslendirmeleri. Gene döneminin en iyi piyanistlerinden olan Walter Klein ve Alfred Brendel birlikte seslendiriyorlar. Dinliyoruz efendim.

Bursan Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Her daim ezgileriyle insanı içine alıp sürükleyen bestecilerin eserlerini dinlediğimiz programın sonunda tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayın.

Bursan Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Her daim ezgileriyle insanı içine alıp sürükleyen bestecilerin eserlerini dinlediğimiz programın sonu.

0: gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

0: Ruhunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Konu şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Phoenix kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Phoenix, Anka kuşu, zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin öyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de

tüy betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar, yazan Evin İlyasoğlu, yayını hazırlayan Mürsel Çavuş, kapak ve iç tasarım Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, 224 sayfa, 1. basım Mayıs 2026.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğuduyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayang ile ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcus Squeira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gösel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesi ile Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Discount Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickerson da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun-Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Ruhunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Programa müziğinde Mendelssohn ve Schumann'ın seçkin stilini, eserlerinde ise hem çok ilgilendiği hem de çok önemsediği halk müziği etkilerini gözlemlediğimiz Edvard Grieg ile başlıyoruz. Romantik dönem bestecisi Grieg, Norveç halk müziğinden esinlenerek yarattığı eserleri dünya klasikleri arasında hak ettiği yeri bulmuş bir bestecidir. Dinleyeceğimiz eser en ünlü bestelerinden biri olan La Minör, Opus 16, Piyano Konçertosu. İnceliklidir onun müziği, sanki müzikle resmeder gibidir, ülkesine dair her şeyi anlatır müziğinde. Onu dinlerken önünüzdeki tüm duvarların kalktığını hissedersiniz. Onu dinleyip peşine takılıp anlattığı yörelere gitmek uçsuz bucaksız bir serüvendir, ben öyle hissederim. Romantik besteci diyoruz da benim için o aynı zamanda ressam ama notalarla resmeden bir ressam. İnsanları, manzaraları, Norveç'in hallerini resmetmiş ezgilerinde. Konçerto 1868 yılında yazılmış tek konçerto. Rahmaninov'un en sevdiği konçertolardan biri olmasına rağmen hiç kaydını yapmamış bu konçertonun. Lirik havası en etkileyici yanı olan bu güzel eseri Arthur Rubinstein, Erich Lenzdorf yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor. Dinliyoruz.

geliyoruz müziğiyle dinleyenlerde neredeyse bir duygu patlamasına sebep olabilen Camille Saint-Saëns'a. Kendine özgü tınısı, gücü, akıcılığı, duygusu, tatlı hüznü, gizemi ve yansıması ile nefis bir müzik onun müziği. Saint-Saëns tüm yaşadıklarına karşın hayata tutunabilmiş, sanatın başka dallarında ve bilimde de söz sahibi bir kişilik. İki oğlunun ölümünden eşini sorumlu tuttuğu için evini terk etmiş, ancak Katolik olduğu için boşanmamış bir müzisyen. Hayata bakışı karamsar değil, duygu ve incelik var, ancak karamsarlık yok müziğinde. Yaşamın içinde yaşanan olumsuzlukların, yaşamı kıvamında yaşamaya engel olmadığını bana öğretenlerdendir. Çok saygı duyarım ben Saint-Saëns'a. Eserimiz pek bildiğinizi düşünmediğim bir eser. Opus 132 mi minör tonda, Peri ve Şair adında, orkestra eşliğinde keman ve violonsel için bestelenmiş bir konsertan. 1909'da Mısır Lüksor'da olduğu dönem yazılmış. Seslendirenler ise iki değerli duygu insanı. Besteciyi değerlendirmeleri, anlatımları ve yansımalarıyla her seslendirdikleri eserin anlamını ve değerini kuvvetlendiren Joshua Bell ve Steven Isalis. Duru bir anlatımla kulağınızı fısıldar gibi anlatıyorlar bestecinin iç dünyasını. Çok güzel. Bell ve Isalis ise Christoph Eschenbach yönetiminde Norddeutsche Rundfunk Hamburg Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Claude Debussy, Frédéric Chopin'den bu yana yaşamı piyano ile keşfedip yansıtan bestecilerden biridir. Ernst Giraud'un kompozisyon derslerine devam etmesi ona 1884'te Roma ödülünü kazandırmış ve Roma'da 3 yıl eğitim görmüş. Aslında kabul edilmemiş konservatuvara filan Debussy, öyle bir sürü olayı var. Ama sonunda 1884'te Roma ödülünü kazanınca tamamen öne açılmış. Debussy en önemli eserlerini piyano için bestelemiş. Piyano çalma tekniklerinde devrim yaratmıştır. Ancak ben size ondan bir piyano eseri çalmayacağım. Birazdan dinleyeceğimiz eserin adı Kutsanmış Matmazel. Konusu ise sevdiği kişi halen dünyada olduğu için cennetin keyfini çıkaramayan bir genç kadını anlatıyor. Dante Gabriel Rossetti'nin bir metnine dayanarak 1887-1888'de Claude Debussy tarafından bestelenmiş. İki bölümden oluşan soprano, kontralto, kadınlar korosu ve orkestra için bir kantattır. İlk çalınışı 1893'te Paris'te yapılmış. Bestelerinde sembollere önem veren Debussy, müziğinde düşle gerçek arasında gidip gelerek bana yaşamı anlatan bestecilerdendir. Soprano Frederica von Stade ve kontralto Suzanne Metz'te, Seiji Ozawa yönetiminde The Tanglewood Festival Korosu ve Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyorlar. Dinliyoruz.

birazdan Wolfgang Amadeus Mozart'a kulak vereceğiz. Enstrümanlar arası melodi dağıtımındaki adaleti, enstrümanların birbirleriyle sohbetlerindeki karşılıklı sergiledikleri saygıyı, ezgilerin birbirleri içinden geçerek hiç bozulmadan ve özünden kaybetmeden bir arada bütünü nasıl oluşturduklarını yıllardır birlikte gözlemledik. Tekten bütüne nasıl ulaştığına ve bunu ne denli mükemmel yaptığına, zarifliğine, inceliğine, huzuru, neşeyi, ironiyi, kızgınlığı, kabalığı, hatta küstahlığı nasıl bir arada harmanlayarak yaşamı önümüze koyuverdiğine de tanık olduk. Mozart'ın müzik anlayışı ile sadeliğin yaşamdaki zenginliğin en önemli püf noktası olduğunu hissetmeyi öğrendik. İfadede netliğin tüm kapıları açacağını gördük. Bestecinin tüm eserlerinde bu vurgulamaları yaparken Mozart'ın müzikle aramızdaki en dolaysız elçi olduğunu fark ettirmeyi amaçladım. Mozart'ın içindeki derin yaşam sevgisi ve insanlığa duyduğu saygıyı anlattığı eserleri aracılığıyla içimizdeki hazineyi bulmamıza

aracı olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli bir divertimento getirdim size. Köhe sayısı 136. Bu divertimentoda Mozart müziğiyle kavrasın sizi, sarıp sarmalısın, bağrına bastın ki kendinizi iyi hissedin istedim. Robert Hayden, Clark Consort of London topluluğunu yönetiyor. Dinliyoruz.

Geliyoruz bestelediği kabare şarkıları ile neredeyse hepimizin etkilendiği ve sevdiği bir besteci olan Kurt Weill'e. 1900-1950 yılları arasında yaşamış bir Alman besteci Bertolt Brecht ile birlikte yaptıkları radikal düşünceli politik çalışmalar dinleyicilerin beynine kazınmıştır. Salt kabare değil, çeşitliliği ve zenginliği olan besteler de yapmış. Yaşamında 1930'lara kadar Almanya'da kalmış, 1933'te Nazi rejiminden kaçarak önce Paris'e, oradan Londra'ya ve son olarak da Amerika'ya gitmiş, Amerikan vatandaşı olarak yaşamış. Bugün size dinleteceğim eser bir senfonik suite, Lady in Dark adlı iki perdelik Broadway müzikalinden oluşturulmuş, Amerika yıllarında bestelenmiş bir güzellik. Kurt Weill ve Lady in Dark'ı dinlerken 1900'ların ilk dönemleri onun müziğiyle hayat buluyor. Programın içinde dinlediğimiz Grieg ve Mozart döneminden ne kadar uzaklaştığımızı, müziğin sosyal hayata paralel olarak nasıl bir gelişim ve değişim gösterdiğinin kanıtı bu eserler. Marin Alsop, Bournemouth Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz.

İstedim ki program su gibi akan arp melodileriyle bitsin. Arpist Susan Drake, enstrümanında uzman bir müzisyen. İlk iki eserimiz Fransa doğumlu Belçikalı arpist, besteci ve pedagog Alphonse Hasselmans'tan geliyor. Opus 44 La Source ve Opus 52 Prelude. Onu Rusya'nın zarif bestecisi Glinka'nın, Mozart'ın bir teması üzerine çeşitlemeleri takip edecek. Dinliyoruz.

0: Sorsan Klasik'te Notaların Dili programında Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarlasohbet@gmail.com ve Facebook Notalarla Sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı, ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca Ayın Bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorumcusu köşemizde